Ve sözü ve ağlı ve eksi tel. Alırım beni gönder şunu atla kılama dişil tanım.